0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniri sahnası attuğu berüüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Bingtuan 2-nji şysy Temingwan şary 30-njy Tuanyuan 1-nji liniyadaky Almur degüçi Yang Jingdao mandai dedi. Çeçektüü mezgilindeki kıruu üşügü, boruğun, kum boruğun katarlı avarayı apatlar daima mümölü daraktarın tüşümün tömöndötüp çeberin. Almurttan, mol tüşüm alğandar bazar bağısının tömöndöp ketüüsünün kabatırlangandıktan, öndürüş salımasın jeñildik menen köbeytüügü batın albaymın. Almurt kesibinin önü güsündökü ooru tüyünge karata, amandık mal mülük kamsızdan durusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjan bölümçösü Almurt bakka teren çögüp, nak maydanda tekşeri vizildöğünü kulaş çaydırıp, Bingtuandakı baylanıştuu tarmaktar, jergiliktü hükümet jana bak tokoy teknika adisteri menen birgeleşip, hareketlenip, Almurt kesibinin iş çüzündüülügünü birgeleştirip, Almurt'tan kılıngan kereşe kamsızdandıruusu dolborun tüzdü. Amandık, mal mülük kamsızdandıruusu jarnak çektüü şeriktigi Şinjan bölümçösü Ayıl Çarba kamsızdandıruusu bölümünün jooptuusu Hıçvan tanıştırıp mınday dedim. Jörögölü bağvançılık kamsızdandıruusunda negizden buyumdaştıruu özdük karjısı, apat alıp gelgen tüşüm ziyanınan ayırmalandıra turgan jeri bolso, Almurt kereşe kamsızdandıruusu tüşüm menen baa birgeleştirilgen koş opurtal kamsızdoo sistemasın jarattı. Kamsızdandıruu mönötü içinde eger tabiğı apat ayınan Almurt'tun tüşümü gemeyip kesse je bazar baası tüşüp ketip Almurt'tun satılıu baası tüşüp ketip diğandardın naktılıu kereşe kamsızdandıruusunda bütüşkön nişan kereşesine jetpese kamsızdandıruu şeriktigi kereşe ayırma sommasın tölüm berip eginçinin negizgi tijarat paydasın bekitet. Tabiğı opurtal, bazar bağısındakı tolku opurtalın turuktuğu payda bojomoluna aylandırat. Almurt kereşe kamsızdandıruusu menen toluk kamsızdandırılgandıktan, bağbandarı turuktuğu payda bojomoluna ee bolup, Almurt östürüüdökü vayımdan arılıp, bağbandardın baktardı barbayıştu, sapattu sort kirgizü, jaŋı tehnikanı koldonu östürüü gölümün, keŋirtüü dilgirligin kozgodu.

Toğ dairalar arasında bayğuc olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Aylana sına çeyin çukul şıdırlaştırı cumuşu evak özük durayın qobol jolu 1 kilometrge çeyin çılış tatıldı. Jiyelon çegara oğuzdan kabarlaşu seginal çukul oğundoldu. Jergeçke apat rayonu Opırtal Gömeskö kırsıgın jalpılay tekşerüdü 8 jerde geologiyalık apat jogoru Opırtal tüyünün alğaçkı adamda öküm kılıp belgiledi.
1: Kavarçının Soğda İşler Ministerliğine bilesinçe, 8. ayın 30. günün önce 2026 yılda gerekli tüşümlerin eskisini can almıştırığa bayanıştığı tovarlardan satılısının 1 trilyon 540 milyar yönden aşılısını çetektep, 206 milyon kişiyle etken narı çetkirgen. Mamleket boyunca 27 yeri özbilge tüşüm türlerine toluqtama jarta mağça beru saysatını ulaşadırıp, 2 milyon 286 min bayanıştığı tovarlardan satılısını çetektegen. Bu yıl aldıncı jetayda çek summasına jogoru, birdek jogoru kuatılıq darajasındağı üyelektir jabduların çekene satı summasının okşuş mezgildikten artı ulamdığı 30%'dan aşıp, tüyün dörüş, akıl jöndömdü göz aynek, den hareket fotoaparat satuu summası bir de bir kıyla ıldam artuunu saktadı. Jaŋ energiyalu avtounanın bazarga siŋip kirüü salıştırması ulandu 4 ay 60%'dan aştı. Kırgızistan'ın arsalaş milleri Töröga Şi Jinping'nin bu jolku mamleket işleri saparına jogoru baa berip, eki mamleket başçılarının Jüngö Kırgızistan tağdılaş ortak kusum kuruunu türkmektödü zarıl ortak tarımdarda til tavışıp, eki taraf baylanışının jaŋ bırakçasını açtı dep bildirişti. Köp mamleket işmelleri Töröga Şi Jinping'nin Şanghay Kızmataştık Uyumu başçılar jinaşına katışıp, arğaysı tarafının çoğu Şanghay Kızmataştık Uyumunun jogoru sapap dönügüsün türkmektödüsün güttü. Kırgızistan'ın arsalaş milleri Töröga Şi Jinping'nin bu jolku mamleket işleri saparı Kırgızistan Jüngö tağdılaş ortak kusum kuruu üçün jaŋ kartina sızıp berdi dep bildirişti. Töröga Şi Jinping'in bu jolku mamleket işleri saparının manisi özgöçü. Al kişi, eki mamlekettin ekonomikası oda, sanarıp ekonomikası siyahtı köp salalarda naktılı kızmattaşısın türkmekten ortağı koydu. Biz Jüngö menen jogoru sapatta kızmattaşını ulandı kulaş edirip, zamandaşkan önügünü ortak jılıştatın ümit kılavuz. Töröga Şi Jinping'in bu jolku Kırgızistan'dağı mamleket işleri saparı, eki taraf baylanışının önügüsü üçün jaŋı bağıt körsötüp berdi. Biz jaŋı Kırgızistan kuruluşun jılıştatıp jatabız. Kırgızistan Jüngö çogu jolgo koygon bir katar el turmuştan arp jetkirüüçü kızmattaştık türleri mamleketibiz üçün aytkanda ayabay zarıl. Yılralık şimdiler bunday bildirdi. Töröga Şi Jinping'in uşul gezekte başçılar jinaşına orta oygun, orta koyun ilgeri sürüdüğü Jüngö jaktosunun jinaşı katışkın argasi jakminin çoğu Şanghay Kızmataştık Uyumun jogoru sapatta önügüye jetek töyüsün ümit kılabız. Boltırkı Şanghay Kızmataştık Uyumu Tenjin başçılar jinaşında Töröga Şi Jinping jer şarın jöngü salu demilgesin orta oygun. Bir jıldan beri jer şarın jöngü salu demilgesi ebak Jüngö dolborunan yılralık işten ötkörüge aylandı. Ansan köp orta koyun ilgeri sürüdüğü Jüngö jaktosunun abdan kütöbüz. Uşu jolku Şanghay Kızmataştık Uyumu Bişkek başçılar jinaşında ötöçön bir karalma tizmebiz bara. Munda Jüngö jak orta oygun jer şarın jöngü saluu demilgesin Şanghay Kızmataştık Uyumu kızmat mekanizmine kantip jorduşturuunu emerçiktep talkuulu alıp barabız.
0: Töröga Şi Jinping orta koygon 4 joŋ jer şaar debilgesi Şanghay Kızmattaştık Uyumu Şanghay ruhunun özüktüü mazmunu menen öte ылайык келет. Татаал эл аралык жана район кырдаалына карата күн сайын өнүгүп зоройуп жаткан Шанхай Кызматташтык Уюму ан сайын зарыл ыйык милдеттерди аркалап, ачып жиберүү, барабар сүйлөшүү аркылуу жер шаары өнүгүүсү жана жөнгө салуу көйгөйлөрүн чечүүдөгү зарыл өрүшкө айланууда. Jüngö mamleket töragasy Şi Jinping 2026 yıllık Şanghay Kızmattaştık Uyumu başçılar jinalışına katışuu jana Kırgızstanda mamleket işler saparında boluu uçurunda jergiliktüü wagt 8 aydın 30 günü Jüngö Borbordok Radio Tele baş stansiyası menen Kırgızstan mamlekettik tele radio şeriktik biригип baş bolup ötkörgön 2026 yıllık Şanghay Kızmattaştık Uyumu mamleketlerinin adamgerçilik almaştıruu kıymılı Bişkekte öttü. Kıymıl nak maydanında baş stansiya Kırgızstan mamlekettik tele radio şeriktigi Pakistan tele şeriktigi menen biригип Şanghay Kızmattaştık Uyumu mamleketleri Almat aralcılarının kızmattaştığın birdemçi terengdetu hareket planı 2026 yıldan 2027 yılga çeyinde jarıyaladı. Şanghay Kızmattaştık Uyumunun tasır küçü jer şar yıllarayın tekşerü tabılgaları birde arımda jarıyalandı. Kıymılda dağı Jüngö Kırgızstan adamgerçilik salasındağı jeleleş kızmattaştık tabılgalar jarıyalandı. Başçılar jinalış mezgilinde baş stansiya CGT'in orıs tili kanalı Kırgızstanda büt jölkömdü orun alıp görsötüünü işke aşırdı. Em nazarıñızdar el aralık uçkay jaŋlıktar da bolsun. Ошол жер убакта 30-нчу күн кечте Иран Ларак аралынын жакын айланасына жарылтуу доош жаңырган. АКШ борбордук кол башчылык штабы Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отрядынын мина орундаштыруу кошунуна сокуу бергенин айтты. Бул АКШ армиясынын бир айдан кийин дагы бир жолу Иран нишандарына аскер иштер сокусун жолго коюусу. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отряды бүгүн буга жооп катары Иран Иорданияга жайгашкан эки жердеги АКШ аба армиясынын базасына сокуу бергенин айтты.
1: Орусия зоңтугунун маалымат катчысы Пескоп 30-нчу күнү Орусиянын Алида Украинанын Түркияда сүйлөшүү өткөрүүсүнө карата ачып жиберилген позиция карманганын, бирок учурда сүйлөшүүнү кайрадан баштоо шартынын дайындалбаганын билдирди. Ал ошол менен бирге эгерде Орусия, АКШ, Украина үч мамлекет зоңтуңу үчак көрүшүүсүн өткөрсө, анда көрүшүүнүн нишаны эң соңку келишимди бекитүү болот деп көрсөттү. АКШ маалымат аралдарынын кабарына караганда, АКШ борбордук тынчылык идарасынын башчысы Раткилов жакында Орусияда иш сапарда болгондо, АКШ, Орусия, Украина жетекчилери үчак көрүшүүсүн өткөрүп, ушул аркылуу Орусия, Украина согушун акырлаштырууну түртмөктөө сунушун берген.
0: Исландия зуңлиси Фроста Доттер 30-нчу күнү мындай билдирди. Ушул кезектүү өкмөт милдетте турган мезгилде Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн дагы жылыштатпайт. Исландия жалпы элинин доош берүү натыйжасына караганда 52.18% доош берүүчү Европа ынтымагына кирүү сүйлөшүүсүн козготууга каршы турган.
1: Жапония заем базарында узун мезгилде өсүм салыштырмасынын көрсөткүчү болгон жаңыдан таратылган 10 жылдык заем пайда салыштырмасы бүгүн бир мезгил 2.95% жетип, жакынкы 30 жылдан берки жогору орунга жакындады. АКШ маалымат аралдарынын кабарына караганда, АКШ Федерация Билим Сактоо Комитети жакында тараткан сигнал базардын АКШнын өсүм кошу болжомун күчөткөн. Ошонун таасиринде Жапониянын 10 жылдык заем пайда салыштырмасы жогорулаган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

Doğu daireler arasında bayğucu olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Kulca Almaty jürgünçü taşıw aviasiya liniyası 2025 yılı 5 aydın 18 günü açılgandan beri bu yıl 8 aydın 25 gününe çeyin Kulca aviasiya çegara oğuzunda çegaradan girip çıkkandar 64 000 adam eretke jakındaşıp 60 000 adam erettik çoğun ötkölde jeŋiştüw ozup ötüp жетип келген жана жолго чыккан эл аралык жүргүнчүлөр кезекчи учагы 400 учак иретке жакындашкан болуп, бул Жүнгө Казакстан 1 сааттык мекиндик коридорунда жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, порттун сыртка ачып жиберүү жөндөмү үзгүлтүксүз өстүрүлдү. Kulca çegaradan girip çıkuu çegara korkuu tekşeru ponkite çegara korkuu tekşeru başkarmasının başçısı Diotentien mınday dedi. Bir alkak bir joldu ortak jaratuunun sızıl terengdeşip, mıkta jüzölüşüsünü erci, Jüngo, Kazakistan iki mamleket kişilerinin bardı geldisi koyu ulaşıp, jürgünçüler ağımı sızıl arttı. Bu yıldan beri çegara alkıgan sayakat soda baylanışına bolgun ajat sızıl kozgotulup, porttan girip çıkan jürgünçüler ağımı jogoru dengelde aylanuunu saktadı.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtumuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.